Culture Club. Sizinle milletimiz, milyonlar olur. Eşitliğe doğru çocuklar. Hep beraber milyonlar olur.